Yine bir perşembe günü ve sizlerleyim. Radyo Güncel, FSK FSK stüdyolarında bir saatlik yayınla birliktesiniz. Ben Mustafa Akpolat, kalın, evet. Bugün acayip bir havaydı, 37 dereceydi Hamburg'da. Şimdi bakıyorum 23'lere kadar düştü. Ani düşüşler insanlarda tabii ki birçok sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Almanya'da bu son günlerde bu yaz sıcağında yaklaşık 10 bin kişi sıcaktan öldüğü belirtiliyor. Almanya'da bu yaz şimdiye kadarki yaklaşık 10 bin kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu sayılar nasıl hesaplanıyor peki? Yani sıcak çarpması vakaları genelde baş ağrısı, baş dönmesi ve bilinç bozukluğu gibi belirtilerle başlıyormuş. Vücudun ısı düzenlenen sistemi çöker ve vücut sıcaklığı tehlikeli şekilde yükselir. Bunun sonucunda çoklu organ yetmezliği ve ölüm olabiliyormuş. Almanya'da bu yılda yüksek sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı neredeyse 10 bine ulaşmış. Robert Koch Enstitüsü haftalık raporuna göre 19 Temmuz itibariyle sıcaklık kaynaklı tahmin ölümleri sayısı 9800 olmuş. Ülkede Haziran sonunda sıcaklarda 40 dereceye ulaşırken bazı kentlerde de 41 dereceyle Almanya için rekor değerler kaydetmişti. Bu düzeyde bir sıcaklık dalgası Almanya'da daha önce görülmemiş. Evet, sıcaklar neden öldürüyor? Bahsettik yani biraz önce belirttiğimiz gibi. İstatistikler ne söylüyor peki? Bu bağlantı Almanya'da Federal İstatistik Dairesi'nin topladığı ölüm verileriyle Alman Meteoroloji Dairesi'nin belirli bir dönemde ölçtüğü sıcaklık gelişiminin birlikte değerlendiriliyor. Yalnız Haziran ayının son haftasında yaklaşık 23.600 kişi ölmüş. O haftalık ortalama sıcaklık, yani gündüz ve gece sıcaklıkların haftalık ortalaması 26 dereceydi. Evet, kurum haftalık ortalama sıcaklığın 20 dereceyi aşması halinde sıcak kaynaklı ölümler hesaba katılıyormuş. Evet, soğuktan ölümler sıcaktan fazlaymış. O da ilginç bir veri. Soğuk kaynaklı ölümler için de sıcak kaynaklı ölümler de aynı şey geçerli. Bunlar bir tahmini ve makul bir istatistik bağlantıya dayanıyor. Yılın soğuk dönemlerinde solunum yolu hastalıkları artıyor. Buna göre de evet, soğuk sıcak gibi kalp damar sistemi hastalıklarını da kolaylaştırıyormuş. Avrupa'da sağlıklı ilişkilendirme ölüm oranları da hala sıcaklıkla ilişkilendiriliyor. Mesela sıcak hava kalp krizi ve felç riskini arttırıyormuş. Aşırı sıcaklar soğuk, evet, sağlık personelini de zorluyormuş doğal olarak. Evet, ve aşırı sıcak kurtarma ekiplerinin ve klinik personelinin başka şekillerde de kapasite sınırına gelmiş. Sağlık teknisyenleri 24 saatlik nöbet tuttuğu 28 Haziran'da ambulansların içindeki sıcaklık 30 derecenin altına düşmemiş. Evet, buna ağır iş kıyafetleri, çelik bronlu ya botlar ve yorucu fiziksel çalışmada eklendiğinde evet, bayağı zor oluyor çalışmak. Evet, sıcaklar öyle. Almanya'da ve Avrupa'nın birçok ülkesinde de bu sıcaklar birçok insanı evet, yaşamına son vermişti. Ülkedeki gidişatın kendisini az çok takip edenler biliyor. Geçenlerde birkaç gün önce, geçen cumartesi günüydü, bir figüran skandala yaşanmıştı. O rezil denilen bir tane şey var. Butlancı İstanbul'a atanmıştı ya, bir butlancı, bir kayyum, Gürsel Tekin denilen kişi. Onun organize ettiği anlaşılıyor ve saldırmıştı muhabire de. Bir Gün Gazetesi muhabirine Ebru Çelik'e saldırmıştı ve bunu haber yapan insanlara saldırmıştı. Ama yapmışlar yani, figüran tutmuşlar. Salonu doldurabilmek için 5-600 kişilik salona 300-500 kişi para vererek getirilmiş. Ama o da ortaya çıktı, patladı. Yani bu kadar tabansız, bu kadar rezil olmuş, bu kadar kepaze olmuş. Türkiye'de bir tek rezil, ne derim, bir tek her şey olursunuz ama bir tek rezil olmazsınız diye bir söz vardı. Bu reziller gerçekten rezil olamıyor maalesef. Yani öyle bir tiyatro yaşandı ve şimdi tabii gündem o değil. İktidar ülkeyi bu gibi sorunlarla meşgul ederken maalesef ülkede yine yangınlar da var. Umarız tez zamanda gerçekten söndürülür ve cana mala zarar gelmez diyelim. Evet, iktidarın yine saldırılar devam ediyor. CHP'li belediyeler, Üsküdar Belediye Başkanı ve aynı zamanda Ankara Etmesgut Meskut Belediye Başkanı gözaltına alındılar. Şu anki son durumlar bilmiyorum nedir. Yani bu devam edecek. Ya bu da olur mu? Bu kadar da olmaz dedirtecek her şey olabilir. Çünkü
her yayında bahsediyorum, iktidarın ciddi anlamda korkusu var. Yani iktidardan düştükleri andan itibaren 20-25 yıllık hesap verme korkuları var. Bu ciddi anlamda, eğer yarın bir gün uluslararası hukuka uygun bir hukuk Türkiye'de uygulanacak olursa 25 yılın hesabını hepsi vermesi gerekiyor. Bugün şu anda yönetim kadrolarında olan, saray rejiminin çevresinde olan, yani saray rejimi derken sadece Erdoğan'la ibaret değil, bunların çevresinde odaklanmış bir çete var. Yani resmen bir mafya yönetimiyle ülke yönetiliyor. Yarın bir gün o evrensel anlamda dediğimiz şu kapitalizmin, yani işte burjuva demokrasilerindeki adalet, hukukun işleyişi durumunda dahi bunların hepsinin gün yüzü görmemesi gerekiyor. Yani bunu biliyorlar. Bu hemen olur mu? Olmaz. Ama belki zaman içerisinde olur ki gerçekten halk, yani partilerden bağımsız olarak da halk ciddi anlamda, zaten partileri harekete geçiren dikkat ederseniz halk oluyor. Mesela yeni parti kuruluşu da insanlar CHP'den ümidini kes, çünkü Erdoğan amacı belli. Yeni partiye yöneldirdi. Şimdi yeni parti kuruldu. Nereye kadar gider ne olur bilemiyoruz. Ve Erdoğan, ona göre planları yok mudur? Vardır. Yani o olursa bu olur, bu olursa bunu yaparız gibi senaryolar muhakkak sarayda hepsi dizilmiştir. Önümüzdeki süreçte yaşayarak göreceğiz ama en önemli belirleyici olacak olan şey halkın tepkisidir. Halkın ciddi anlamda bu gidişatın kendisine dur deme gücünü kendisinden bulup bir şekilde siyasi bir önderlikten yoksun, ama belki bazen durumlar, koşullar kendi önderliğini doğurabilir de, yani sürprizler neden olmasın, olabilir de. Bakalım önümüzdeki süreçte daha nereye kadar gidecek demeyelim, her yere gidebilir. Yani Özgür Özel'in tutuklanmasına kadar gidebilir. Ne bileyim, yeni partinin daha ilk aşamasında ne bileyim başka şeyler yaşanabilir. Onun için Türkiye'nin şu anki içinde bulunduğu şey tamamen belirsizliklerle. Yani bu belirsizlik gerçekten insanları korkutuyor. Yani takip ediyorum, izliyorum. Ülkede yaşayan insanların belirsizliklerde yorulduğu, artık ne olacaksa olsun deyip, yani günü kurtarmaya çalışan insanlar, yaşam, hayatta kalmaya çalışan insanların yoğunluğu göze çarpıyor diyelim. Evet, özetledik kısaca galiba Türkiye'deki gündeme. Şöyle bir bir tane güzel yine eser dinleyelim. Roy Su seslenmişti ama bunun şimdiki son teknolojiyle yeniden yorumlanmış, onu dinleyelim. Mahsus Mahal.

Evet, iktidar veya saray rejimi ülkeye gündemini sürekli farklı şeylerle belirlerken geçim krizi derinleşiyor diye bir günde bir haber var. Açlık ve yoksulluk sınırı hesaplanmış. Türk İş'in Temmuz, o da Türk İş, bakın Türk İş o da. Yani Türk İş biliyorsunuz iktidarın neredeyse destekçisi konumunda bir sendika artık yani. Temmuz 2026 itibariyle açlık sınırına 36.940 lira gıda, barınma, ulaşım, eğitim ve giyim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçlar yer aldığı yoksulluk sınırı ise 120.325 liraymış. Yoksulluk sınırı 120 bin, 121 bin diyelim. Evet. Ay, açlık sınırı ise yok, görüyorsunuz değil mi? Yani bunu anlatmaya gerek yok. Türkiye'de yaşayan insanlar bunu bizzat yaşıyordu ama veriler açıklanmış, onu paylaşmak istedim. Ya asıl Türkiye'deki sorun iktidarın kendisi. Yani tek sorun varsa bugün saray rejimidir. Sorunların çözümü de saray rejiminin tamamen bertaraf edilmesi. Hani o diyor ya, telef edin. Bu daha kaç tane CHP'li demişti Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda telef olacak demişti. Aslında onun deyimiyle söyleyeyim, telef olması gerekiyor saray rejiminin. Yoksa bir düzelme olmayacaktır. Yani bu derinleşme gittikçe derinleşecek. Yaratılan korku imparatorluğu yıkılmadığı sürece, o korku duvarları yıkılmadığı sürece maalesef, çünkü artık gemi ağzı almış. Bazen de gemileri yakmak gerekir deniliyor ya. O gemileri yaktıktan sonra geri dönüşün olmadığı bir yola girmek gerekecektir belki önümüzdeki süreçte. O olursa olur, yoksa bu krizler derinleşecektir. Açlık yok derinleşecek, yoksulluk derinleşecek, işsizlik derinleşecek. Bu var olan sorunlar gittikçe derinleşecek, evet. Tarih belli olmuş demiş. Döviz piyasasında sorun durum, yani o zaten oynuyor sürekli. Şöyle başlıklara bakıyorum. Hiç olumlu bir şey var mı paylaşmak istiyorum. Olumlu bir şey var. Davutoğlu partisini kapatmış. Vah vah garibim. Yani sarayın belli bir dönem emrindeydi. Sonra ağzımı açarsam, konuşursam falan kimse sokağa çıkacak güzel olmaz demişti. Utanmaz, kendi döneminde yaşanan katliamlara bile o konuda sorumluluğunu bile üstlenmedi. O dönem yüzlerce insan katledildi. Suruç'ta, Ankara Garda, İstanbul'da, ülkenin değişik yerlerinde bir sürü katliamlar yaşandı. Ve o dönem yaptığı açıklamalarda belliydi. Yani insanların ölmesi neredeyse kendi oylarının artmasına neden olduğu şeklinde söylemlerde bulunmuştu. AKP'nin o dönemki başbakanı, sondan ikinci başbakanı ve parti kurdu ve partisi gelinen noktada CHP sayesinde, yani daha doğrusu Kılıçdaroğlu sayesinde 4 vekille mecliste şu anda Yeni Yol adlı bir grup kurmuşlardı. Diğer birkaç partiyle, iki partiyle, Deva ve Saadet Partisi'yle. Şimdi önümüzdeki aylarda, önümüzdeki günlerde yapacakları kurultayla partiyi feshediyor. Davutoğlu ne yapacak? Yani baktı bir yol alamıyor veya sarayı demiştir ki artık tamam, sen misyonunu doldurdun, hadi çekil şimdi demiştir. O da olabilir. Bilemiyoruz tabii dönen dolapları, kirli hesapları. Yaptığı açıklama aslında kendi kirliliğini de gizliyor. Yani o öyle bir haber. Evet. Almanya'da şöyle baktığımızda pek bir göze çarpar bir haber de bulamadım aslında. Bugün pek önceden de bakmadım. Evet, Almanya'da devlete güven azalmış. %7'lere kadar düşmüş. Başbakan Merz'e de güven %13'lere kadar düştü zaten geçen yapılan halk yoklamalarında daha doğrusu. Almanya'da 6 yıldır yapılan bir anket ilk kez halkın devlete olan güvenini %17'ye düştüğünü belirtiyor. Alman Memurlar Sendikası yeniden güven tesis edilmesi için federal hükümetin acil adımlar bekliyormuş. Nasıl adımlar, ne yapacak? Bana güvenin, bana güvenin mi diyecek, ne yapacak yani? O konuda ne diyor acaba sendikalar? Halkın devletin görevlerini yerine getirebileceğine dair inancı hızlı bir şekilde azalmış. Alman Memurlar Sendikası tarafından kamuoyunun araştırma şirketi Forsa yaptırılan ve sonuçları Perşembe günü, yani bugün açıklanan ankete göre devlete görevlerini yerine getirilmesi konusunda güvenenlerin oranı %17'ye düşmüş. Ankete katılanların %79'u devletin görev ve sorunlarının çokluğu karşısında yetersiz kaldığını görüşünde.
Ve yine hükümet içinde bir felaket ve bir uyandırma çağrısı olarak da nitelendiriliyor. Devletin görevlerini yerine getirebileceğine duyulan güven yeni bir dip noktaya düşmüş diyorlar. Evet, siyasetin bu düşüşü durumdaki için harekete geçmesi gerekiyormuş. Ankete katılanların devletin yerine getirmekle en çok zorlandığı alanlar olarak gördüğü konular ise sosyal güvenlik sistemleri, emeklilik, ekonomi ile maliye politikaları. İlçece ve sığınmacı politikası ise bu listenin önemli belirgin şekilde yitirerek arka sıralara gerilemiş durumda. Yani Almanya'da biliyorsunuz veya Avrupa ülkelerinde diyelim ki ekonomik sorunlar baş gösterdiğinde sürekli göçmenler, mülteciler öne sürdü. Ama bu kez durum biraz daha farklılaşıyor gittikçe. Kamu hizmetlerinin performansı da geçen yıla göre halk tarafından daha eleştirel değerlendiriliyor. İnsanlar yaşamlarını olumlu etkileyecek reformlar bekliyormuş. Mesela ne? Bakalım ne demişler sendikalar? Almanya'daki vatandaşlar yaşamlarını olumlu etkileyen, ekonomik büyüme sağlayan, sosyal sistemleri güçlendiren ve devletin yeniden daha iyi işlemesini temin eden formlar bekliyormuş. Ne mesela, ne değil mi? Anketin kamu kurumlarının değerlendirildiği kısmında sağlık, evet sokak temizliği, ya bırakın bunları, çöp toplama hizmetleri demiş, kütüphane ve müzeler demişler. Görüyorsunuz mesela nasıl yüzeysel bakıyorlar. Sendikaların yaklaşımı. Belki de burada siyaset için bir mesaj var demiş. Kararlı eylemlerin anketlerdeki olumsuz eylemin gerçekten durdurabilir mi? Yani çözüm gerçek anlamıyla sorunların çözümüne odaklı bir önerileri yok. Evet, devlete güven azalmış. Buna karşı ne yapmak? Var olan sistemin kendisinin bugün gerçekten halkın yararına olmadığını ve sosyal anlamda, sağlık alanında, eğitim alanında birçok kısıtlamanın yapıldığı, diğer tarafta silahlanmaya ayrılan bütçenin arttığı ve bunu değerlendirildiğinde aslında bugüne kadar bütçeye bakıldığında en büyük harcamaların nereye yapıldığı bellidir. Buna göre bakıldığında sosyal anlamda gittikçe azalan bir pasta var diyelim. Türkü daha dinleyelim. Evet. Ne dinleyelim? Bir de Kürtçe güzel bir tane daha önce sevmiştim, paylaşmıştım. Tekrar dinleyelim bunu. Vay ile desin.

Evet. Yeni bir gözüme çarptı. Bağış deniliyordu yeni partiyle ilgili. Ne olacakla ilgili şeffaf olacağı söyleniyordu o konuda. Yeni partinin 24 saat önce başlattığı bağış kampanyasından yapılan bağış miktarı açıklanmış. Yeni partiye 24 saatte 31.994 yurttaşın bağış yaptığı ve 113.816.910 lira toplandığı belirtilmiş. 113 milyon. Evet, ilk 24 saatte 31.934 kişi bağışta bulunmuş. Evet, bu da tabii ki insanların ihtiyaç duyduğu, yani bir şeylerin değişmesine olan özleminin bir belirtisidir aslında. Bu bence üye kaydı açıldığında da, üye işlemleri başladığında da bunun büyük bir oranda, yani şu anda CHP'nin var olan üyesinden fazla insanın üye olacağını düşünüyorum. Çünkü bir şekilde tepkilerin yoğunlaşması gerekiyor. Yani bu bir iyi parti, yeni partinin nezdinde belki şekillenecektir. Çünkü insanlar bir şekilde bir arayışta, yani birilerinin bir şey yapması arayışında. Çünkü örgütsüz oldukları için, dediğim gibi halk örgütsüz olduğu için birilerinin bir şey yapması ve yaptığında da ardında gideceğini gösteriyor aslında bu anlamıyla. Evet. Yeni partimizin dayanışma kampanyasına demiş yapılan açıklamada şu şekilde. Yeni partimizin dayanışma kampanyasına ilk 24 saatte 31 bin vatandaş tarafından 113 milyon, kısaca söyleyeyim 114 diyelim, 114 milyon bağışta bulunmuştur. Bağış yapan tüm vatandaşlarımıza destek için yürekten teşekkür ediyoruz. Yapılan bağışlarla ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde halkımız ile paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni partimizin, milletimizin desteğiyle büyümeye devam edecek. Tek resmi bağış sayfamız aşağıdaki destekler, evet desteklerini bekliyoruz demişler ve şey paylaşmışlar. yeniparti.org.tr bağış diye bir sayfa var oradan. Evet ve Üsküdarlar Sinem Dedetaş için bir araya gelmişler. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasının ardından yapılan çağrıyla yüzlerce kişi Üsküdar Meydanı'nda bir araya gelmiş. Belediye binasına yürüyen yurttaşlar Sinem Dedetaş yalnız değildir sloganlarıyla gözaltı kararına tepki göstermişler. Evet. Şimdi şu üzerinden yorumlar yapılıyor. Şu belediye başkanı AKP'ye geçer mi? Bu öyle olur mu? Şu öyle olur mu? Şimdi öyle bir korku imparatı dedim ya. Sadece halka değil, belediye başkanlarına veya muhalif olabilecek herkese göz korkusu verilir. Ya biat et, rahat et yani, ya da içeri girersin. Yani bunlardan sana iki yol. Yani bu duruma gelmiş bir ülkede yapılacak ne vardır? Hukuksal olarak bir savunma şeyin yok senin, zırhın yok. Yani hani evrensel hukuk dediğimiz burjuva demokrasilerindeki işte hukuka sığınırız, hukuk bir hakkımızı arar falan, o hikaye. Öyle bir şey yok Türkiye'de. Yani ya biat ya isyan. Yani başka yolu yok. Biat edersen rahat edersin. Karaktersiz, kişiliksiz insanların yaptığı şeydir daha çok. Ama hayır, bedelini öderim deyip direnen insanlar da olacaktır. İçeri girebiliyor, bedel ödeyebilir. Tarihte hep bu olmuştur. Bu olacaktır diyorum. Yine de yani teslim olacak değildir insanlar. Muhakkak onların da korkusu budur. Korkutarak iktidarda kalma. Ellerindeki bütün gücü, bütün devletin kaynaklarını kullanarak korkuyla yönetebileceklerini sanıyorlar ama bir yere kadar onun da bir yıkılma anı olur diye düşünüyorum. Evet, bir türküyle devam edelim. Yine güzel bir türkü. Farklı bir yorum. Bugünün teknolojisiyle yeniden yorumlanmış. Dur Leyla.

Evet. Son 20 dakika, biz ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Biliyorsunuz bir süreç vardı. O süreç devam ediyor denildi. Bir çerçeve yasa hazırlanacak. Önümüzdeki günlerde bu daha da netleşecek. Bu ne olacak? Benim başından beri bu konuyla ilgili görüşüm ciddi anlamda gerçekten onların deyimiyle barış kelimesi benim açımdan farklı şeyler ifade eder. Yani çatışmaların olduğu veya sınıf çatışmasının olduğu bir dünyada, bir kapitalist toplumda barış farklı isimler söylenebilir de, ama onların deyimiyle birçok kesmin söylediğim barışın olabileceği ben tahmin etmiyorum, bilmiyorum, umarım ters, ben yanılırım. Çünkü Erdoğan'ın tek amacı vardır, bunu her ne kadar Bahçeli, yani başına saksı düşmüş gibi bir gecede birçok şeyi farklı söyleyen birinin söylemiyle değil, bu daha çok kendi ihtiyaçlarına cevap olacak şekilde, yani sarayın bekası için yapılıyor bence. Anayasanın değiştirilmesi için yapılıyor. Anayasa Erdoğan'ın veya Erdoğan sonrasının, Erdoğan'ın saltanatının veya onun devamını etmesi için düzenlemeler yapılacaktır. Anayasa değişikliği yapılacaktır. Şeye dikkat ederseniz, Özgür Özel bir dönem Erdoğan'la ilk görüştüğünde seçimlerden sonra, bu yerel seçimlerden sonra daha doğrusu görüşmesinde, anayasa uymayan anayasa yapmayacağız, anayasaya uymayanlar anayasa yapmayacağız, yeni bir anayasa demişti. Ondan sonra aslında Erdoğan'ın CHP'li belediyelere politikası değişmişti. Çünkü eğer Erdoğan'ın dediği şekilde bir anayasa değişikliğine evet denilseydi, belki Erdoğan kendi saltanatını garantiye alıp ve kendi sonrasında kendi zürriyetiyle ilgili bekayı halletmiş olacaktı kendince. Onu tehlikede görüyor ve ondan dolayı bu bütün olup bitenlerin kendisinin tamamen saray rejiminin saltanatı içindir. Umarım ben yanılıyor olurum ve ciddi anlamda bir değişim olur. Evet, daha çok ulusal sorunların çözülebileceğini ben sanmıyorum, ama en azından sosyal sorunlara yönelik birlikte bir hareket etme ortamı doğar. Değişik halkların birlikte hareket etme imkanı doğar bu süreçten. Yasalarla yasalar düzenlense bile sonuçta bir gecede bunlar değiştirebiliyorlar. Veya daha önceki barış sürecinde biliyorsunuz Erdoğan bir gece kalktı, öyle bir süreç yok dedi. Masayı deviren Erdoğan'dık. Çünkü her şeye rağmen oyları düşüyordu ve iktidarda kalmasını buna bağlamış demek ki o dönem. Ama bunun böyle olmadığını gördüğünde masayı devirmişti. Bundan dolayı ne olacaksa bundan sonra olacaklar elbette ki kısmi belki iyileştirmeler yaşanabilir, ama demokratikleşme açısından tek bir adımın atılmayacağı bellidir ve halen orman kanunu da bile değil, mafya var yöntemlerle insanlar gözaltına alınıp hiç yoktan içeri atılabiliyorsa ve insanlar içeri atılmaktan tehdit edilip taraf değiştirmesi isteniyorsa, bunun hangi hukukta yeri olabilir ki? Olamaz. Öyle bir hukuk yok zaten, ama bu sürecin kendisinin de daha çok dediğim gibi saray rejimine hizmet edecek şekilde devam edecektir. Umarız daha iyisi olur. Benim düşüncelerim yalanlanır, yanlış olur. Evet. Süreç öyle, uzun uzun yazmışlar da okuyup başınızı ağrıtmak istemiyorum. Ben kısaca kendi görüşümü belirttim dedim bu konuyla ilgili. Ve bir türküyle yine devam edelim. Acıya gülmek diyelim.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarının kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzüm sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangı parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmaya istedim.

Şimdi baktığımızda Türkiye cezaevlerinde neredeyse 500 bin insan var. Yani öyle bir sıralama var mı dünyada bilmiyorum, hangi ülkede kaç insan cezaevinde, galiba Türkiye ikinci sırada ABD'den sonra, o da nüfusu farklı olmasına rağmen. Türkiye'deki cezaevlerinin doluluk oranı resmi kapasitenin %40'ın üzerinde. Aşırı doluluk sağlık hizmetlerine erişimine, demin hijyen eksikliğine birçok sorun da yol açıyor. Evet. Gezi Parkı davası hükümleri Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in İstanbul'dan İzmir'e İBB davasında tutuklu bulunan 4 ismi ise Silivri'den Kandıra'ya gönderilmesi cezaevi arasındaki sevkleri yeniden gündeme taşımış. Nisan ayında 2022'de bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan ve 18 er yıl hapis cezası verilen Mater ile Özer'den İzmir Kadın Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na sevk edilmiş. Sevkin gerekçesinin açıklanmadığı, aile ile avukatlarının yeterli bilgi verilmediği belirtiliyor. Türkiye'de evet, ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği savcılıkla koordinatör Melis Gebeş şunu söylemiş, buna karşılık son yıllarda ağırlaşan aşırı kalabalıklaşmanın sevkler üzerinde etkisinin daha görülür hale geldiği belirtiliyor. Kapasite baskısı iki yönden işliyor. Mahpuslar yoğunluğu denetlemek amacıyla kendi talepleri dışında başka cezaevlerine gönderilebiliyor. Buna karşılık ailesine, avukatlarına ya da tedavisini sürdürdüğü sağlık koşullarına daha yakın bir cezaevine nakledilmek istenenlerin talepleri kapasite ve uygun yer bulunmaması gerekçesiyle reddediliyor. Temel sorunun yalnızca kapasite olmadığını, sevk kararlarının gerekçelerinin her zamankine açık biçimde ortaya konulmadığını söylüyor. Keyfi yani. Evet, aile bağları, avukat erişimi, sağlık durumu ve devam eden tedavi üzerindeki etkileri de yeterince değerlendirilmediği belirtiliyor. Kapasite dengeleme ihtiyacı sevk kararlarının tek başına belirleyici bir gerekçeyle dönüştürülmemeli deniliyor. Her sevk işleminin neden gerekli olduğu, neden belirli? Aslında bunlar konuşulacağına, bu insanlar neden cezaevinde ya? Yani Gezi davası denilerek bu insanlar 18'er yıllara mahkum edildiler. Ve bu ne zaman 6-7 yıl sonradan tekrar bu insanlar gözaltına alınmıştı, mahkeme çıkarılmışlardı ve tutuklanmışlardı. Yani buradaki amaç nedir? Bu tür eylemlere kalkışacak olan insanları hapse atacağız demek de o zaman. Evet. 2026 verilerine göre Türkiye'deki 402 cezaevi varmış. Toplam kapasitesi 304.000'miş. Buna karşılık cezaevlerinde 427.000 mahpus sayısı. Resmi kapasiteye göre 123.000 kişi, başka bir ifadeyle yaklaşık %40'ı aşıyor fazlalığı. Yani Türkiye'de yeni cezaevler yapılıyordu ya, gösteriyorlardı bir ara. Evet, mahpusların 307 bini kapalı, 119 bini açık cezaevinde bulunuyormuş. Toplam nüfusun 363.600 hükümlerin 63 bini ise tutuklu bulunuyormuş. Cezaevlerine ayrıca 14 bin yabancı varmış ve 476 engelli varmış. 6000 ileri yaşta mahpus bulunuyor. İleri yaş dedikleri galiba 60 üstü olabilir ve 70 üstü. Toplam 20.000 kadın mahpus varmış. Ve 0-6 yaş arasında 883 çocuk, bebek daha doğrusu varmış. Annelerle birlikte cezaevindeymiş. Ben demiştim dünyada kaçıncıdır acaba diye. Avrupa Konseyi ile Lozan Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda Türkiye'deki cezaevi nüfusunun Avrupa ölçeğindeki görünümünü ortaya koyuyor. 31 Ocak 2025 itibariyle Türkiye'de her 100 kişiyle düşen 458 mahpusla Avrupa Konseyi ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Avrupa ortalaması ise 127'ymiş. Türkiye'de bu 458. Yani 100.000 kişiye düşen, yani 100.000 kişiden 458'i Türkiye'de cezaevinde. Bu Avrupa'da 100.000 kişiden 127 kişi cezaevinde. Türkiye'de 2015 yılında her 100.000 kişiye 223 mahpus düşerken bu sayı 225'te, evet, bugünkü sayıya ulaşmış. Rapora göre Türkiye'de her 100 kişilik resmi kapasite 130.000 mahpus düşüyor. Avrupa ortalamaları ise 86 demişler. Türkiye'de, dünyada var mı bakalım ona.
Evet, gündeme de gelmiş kapasite sorunu. Yine kapasite sorunu çözüm, yine cezaevler yapacağız demişlerdi. Başka ne olacak? Daha cezaevler, daha büyük. Evet. Kuyu cezaevler yapacağız daha fazla demişlerdir. 16 Temmuz 2026'da 10. yargı paketinin görüşmesi sırasında Yeni Yol grubu adına, yani bu üç partinin birleşiminde oluşan grubun adına konuşan İzmir milletvekili, cezaevlerindeki aşırı doluluğun yalnızca idari bir sorun olmadığını, insan onurunu da ilgilendirdiğini söyledi. Pakette yer alan infaz düzenlemelerinin infazdaki eşitsizliklere, hasta mahpusların durumunun da, uzun tutukluk uygulamalarının da makul süreyi aşan yargılamalara da kalıcı çözüm getirilmesi savunulmuş. Ama diğer bir çözüm muhakkak daha yeni cezaevler yapmaktır. Öyle diyecektir çünkü. Evet, başka nasıl açıklayacaklar? Uzun uzun bahsedilmiş ama bizim de yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyor. Bakalım yeni cezaevler neden yetmiyor, şimdi ona bakalım. GEBEŞ'e göre sorunun temel nedeni mahpus nüfusunun yeni oluşturulan kapasiteden daha hızlı artması. Yani cezaevi yetiştirilemiyor gözaltına tutuklanan insanlardan. Ceza infaz sistemine giren kişi sayısı ve insanların cezaevinde kalma süreleri arttığı için yeni açılan cezaevleri kısa sürede doluyor. Yap doldur. Evet. Aslında Türkiye'yi bir bütün olarak açık cezaevine çevirseler en basit çözüm budur bence. En kolay, yani ne olacak? Yeni cezaevler aynı zamanda daha fazla personel demek, sağlık koşulu demek, ulaşma demek, kamu hizmeti demek. Yani kapasite artırmaya dayalı yaklaşım, aşırı kalabalıklaşmayı ortadan kaldırmak yerine çoğu zaman mevcut sistemi büyüten bir döngüye yaratıyor. Kalıcı çözüm ne? Kalıcı çözüm AKP'nin gitmesi, AKP rejiminin yıkılması, başka bir şey değil. Bakalım onlar ne demiş. Yeni cezaevlerin çok ağır fiziksel koşullarda bulunduğu bazı yerlerde geçici rahatlama sağlayabileceği belirtilmiş. Tutuklamanın gerekçesi istisnai uygulamalar olması demiş falan. O geç onu. Ağır hasta, engelli ve ileri yaştaki mahpusların durumlarının bağımsız bir düzen, evet, onlar bırakılması önerilmiş. Temel hedef daha fazla hapishane inşa etmek değil demişler. Evet. Hapishaneye giren kişi sayısını ve hapishanedeki geçirilen sürenin azaltma olmalıdır demişler. Ben bir tek çözüm biliyorum. Saray rejiminin yıkılması. Evet, başka türlü çözüm yoktur. Bugün var olan birçok sorunun çözümünde var olan saray rejiminin, bu diktatörlüğün yıkılmasıdır. Ben öyle görüyorum. Evet, yine bu son teknolojiyle yeniden düzenlenen şarkılardan birini daha dinleyelim. Eylül Lise'de.

Evet, Almanya'da okul tatilleri devam ediyor biliyorsunuz. Önümüzdeki aydan sonra tekrar herkes dönmüş olacaktır. Ama birçok insan da ya Türk, diyelim ki bizim insanlarımız Türkiye'ye arabayla giden oldu mu, ne oldu, nasıl sorunlar yaşıyorlar. Belki önümüzdeki yayınlarda onlara da değiniriz. Umarız herkes gittiği gibi güzel dönemlerle veya güzel izlenimlerle geri dönerler. Ve bu sıcaklardan sonra da Almanya'da artık galiba serinler diyoruz. Ağustos sıcaklar olacak mı bilmiyoruz. Daha Temmuz'dayız. Umarım her şey güzel olur. Evet, Türkiye'de maalesef yangınlar devam ediyor. Var olan geçmiş yıllarla edinilen tecrübeye ders çıkarılarak gerçekten ona göre önlem alındı mı ya bilmiyoruz. Ama Avrupa'nın bazı ülkelerinde de vardı yangınlar bu sıcaklarda. Ama her şeyde olduğu gibi tedbirin alınması, önlemin alınması ve müdahalenin zor koşullara olmasına rağmen teknolojinin geliştiği bugünümüzde ona uygun davranılması gerekseydi belki de bu kadar büyük olmaz diye düşünüyorum. Türkiye'de bundan geçmiş yıllarda veya şu anda devam eden yangınlarla ilgili. Evet, Doruk Madencilik işçileri neden eylemdeler? Doruk Madenciliğe bağlı Türkiye'de işçiler bir kez daha Ankara'da Yıldızlar SSS Holding, tam da yani SS aklıma gelince biliyorsunuz ne anlama geldiğini Almanya'da, eylem yapmışlar. Bu kez de eylem yapanlar alacaklarını alamadıklarını söyleyen Türk İş'e bağlı madenciler de 30 Temmuz Perşembe günü holding binasında kendini zincirleyen işçilere müdahale edilmiş. Şirkette yapılan açıklamada işi bırakma eyleminin nedeni üretimin zarara uğradı. Bak ya, bu kadar alçaklık olur mu? İşi bıraktıkları için üretim zarara uğramış. Bu insanlara ücretlerini ödemezsen hak ettiklerini en azından yani ne derler neyse. Dış piyasaya kömür temin edebilmek zorunda kalındığını söylemişler. Şirkette yapılan açıklamada işi bırakma eylemlerinin eline üretimi zarara uğradığını, dış piyasadan kömür temin etmek zorunda kaldıklarını belirtmişler. Yani ne kadar, ne diyeyim, neyse ben bir şey demeyeyim. Ne diyeceğimi siz tahmin edin. Evet, ve yayınımızın sonuna geldik. 2-3 bir dakikamız kalmış. O bir dakika içinde de var mı bir eser, bakalım paylaşalım gidelim. Daha ben sabaha kadar çalışmam lazım. Neyi dinleyelim? Ne dinlemedik ki? Evet, bunu dinleyelim. Kalın sağlıcakla, gelecek bir yayında görüşebilme dileğiyle diyorum. Hamburg FSK stüdyolarında Radyo Güncel'i dinlediniz. Ben Mustafa Akpolat. Her şey gönlünüzce olsun.